0: Selak, Temel'le burada mısın?
1: Buradayım. Ben aslında sizden...
0: Ne?

0: nasıl yani?
1: Bir odam var ya.
0: Senin yatacak yerin yok mu?
1: Hem var. Burada kalıyorum.
0: Ben de. Ama arkadaşlar iyidir.
1: Bazen diyorum benim de böyle bir yerim olsa arada şey etsem. Yaşlar her zaman evde olmuyor.
0: İstersen ara.

0: sein. Nee. Schießt es an.
1: Çok. Ama benim arkadaşlarım da olur.
0: Ama bak arkadaşları bilemem.

0: yani?
1: Ne odan var ya.
0: Senin yatacak yerin yok mu?
1: Hem var. Burada kalıyorum.
0: Ben de.

0: ama benim arkadaşlarım da oldu.
1: Ha bak, arkadaşları bilemem. Ama sen arada bir